0: Lütfse Melbourne Türk Radyosu başlıyor.
1: Bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: 33 ise Melbourne Türk Radyosu devam ediyor.
1: Dünya'da bugüne hoş geldiniz. Yine dünyanın dört bir tarafından en sıcak gelişmeleri derlediğimiz Dünya'da bugüne başlıyoruz ve her zaman yaptığımız gibi tam da bu dakikalarda canlı yayında TGRT haber ekranlarında önce başlıklar diyoruz. İşte ilk başlığımız Doha muamması. Katar'ın başkenti Doha'da Amerika ve İran yönetimleri görüşmek üzereydi ki J.D. Vance Amerikan Başkan Yardımcısı yalnız kaldı orada. Çok sinir bozucu olarak ifade etti bu durumu. Amerika nükleer ısrarından vazgeçmesini istiyor İran yönetiminin. İran'sa Hürmüz bizden sorulur diyor. Birazdan ayrıntılarına bakacağız. Amerikan askerleri ise Venezuela'da biliyorsunuz büyük bir deprem. Ölü sayısı artmaya devam ediyor. Umutlar tükeniyor. Her ne kadar enkaz altından Venezuelalılar çıkarılsa da ama 900 Amerikan askeri şu anda Venezuela topraklarında depremi bahane edip işgal mi başlatıyor sorularının sorulmasına yol açmış durumda bu durumda. Kripto milyarderi kim?

0: Açıkladığında buna bakacağız. Yapay zeka tuzağı, dolandırıcılığı dünyada 15 milyon kişi dolandırıcıların yapay zeka tekniklerini kullanarak dolandırmasından dolayı mağdur olmuş durumda. Amerikan araştırmasında böyle bir sonuç var ve dünya kavruluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya, tüm dünyada sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Türkiye'de bundan etkileniyor ve can kayıpları yurt dışında özellikle, inşallah Türkiye'de olmaz. Hiçbir yerde olmaz inşallah ama maalesef artıyor. Bunun da ayrıntılarına bakacağız. Daha pek çok başlık var tabii bunların dışında. Ben Alper Altun, Dünya'da Bugün başlıyor. Evet sevgili seyirciler, sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı'nı kabul ediyor. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. Basına kapalı bir şekilde gerçekleşiyor sevgili seyirciler bu görüşme ve işte Kırgızistan'ın Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mevkidaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgızistan Dışişleri Bakanı Genbek Kulubayev kabul edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Kabulde aynı zamanda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulunuyor. Doha muhamması ile devam edelim şimdi. Katar'ın başkenti Doha'da Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri görüşecekti ki Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance masada yalnız kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan bir takım talepleri var. İran'ın da cevabı var. Neler onlar? Detaylar haberimizde.
1: Hürmüz'de silahlar şimdilik susadı. Masada sert bir soğuk savaş başladı. ABD görüşmeler Doha'da başladı diyor, İran reddediyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la çok iyi geçiniyoruz dedi.
2: Çok iyi toplantılar oldu, bakacağız. Bildiğiniz gibi 3 gece boyunca onları sert vurduk. Ama şimdi çok iyi geçiniyoruz. Nükleersizleştirme süreci gerçekleştiriliyor. Görüşmeler iyi gidiyor.
1: Bundan önce Trump, İran bir görüşme talep etti. Heyetler Doha'da bir araya gelecek dedi. Ancak İran yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Doha'da ABD ile hiçbir temas planlamıyoruz dedi. Ancak Tahran, Doha'ya bir teknik heyetin gideceğini kabul etti. Heyetin tek amacınınsa mutabakat kapsamında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması sürecini takip etmek olduğu açıklandı. Reuters'a konuşan bir kaynaksa Trump'ın damadı Jared Kushner ve ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'un Doha'da olduğunu, dolaylı teknik görüşmelerin Pakistan'ın arabuluculuğunda başladığını söyledi. Ancak iki ülke heyetlerinin teknik oturumlara katılmadıklarını ifade etti. Washington ise Doha'daki soğuk duş karşısında tepkili. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın çelişkili açıklamalarını sinir bozucu olarak nitelendirdi. Vance, ABD'nin beklentisinin doğrulanabilir ve kalıcı nükleer taahhütler olduğunu söyledi. İran'sa dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunun yanı sıra Hürmüz'de tam denetim hakkında ısrar ediyor. Öyle ki Hürmüz'de mayınların temizlenmesi konusunda da tek başına hareket etmek istiyor. Bu konuda İran, Fransa ile mayın temizleme krizi dahi yaşadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz'de mayın temizliğine destek verebileceklerini açıklayınca Tahran ateş püskürdü. İran, İslamabad mutabakatına göre Hürmüz'de mayın temizleme yetkisi yalnızca İran'a aittir. Fransa gerilimi artırmasın açıklaması yaptı. İran'dan diğer bir sert açıklama ise İsrail'e karşı geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın İran'ın dini lideri Müçteba Hamane'yi ölümle tehdit etmesine ateş püskürdü. Arakçı, ABD Başkanı ülkesinin Tel Aviv'deki finolarını susturmayı taahhüt etti. Eğer İsrail'dekiler efendilerini dinlemezse İran onlara gereken dersi verecektir dedi.

0: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Lübnan'a gitti. Lübnan'ın güneyindeki işgalci askerleriyle bir araya geldi. Bir tehdit gördüğünüzde vurun emri verdi.
1: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Lübnan'da yeni katliam emri verdi. Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki sınır hattını ziyaret eden Netanyahu, Amerikan arabuluculuğunda varılan çerçeve anlaşmasına değindi. Netanyahu askerlerine doğrudan vur emri verdi. En ufak bir tehdit tespit ederseniz derhal vurun, beklemeyin dedi. İsrail Başbakanı anlaşmanın Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartına bağlı olduğunu savundu. Örgütün askeri gücünün büyük oranda çökertildiğini iddia etti. Sınırda bu gelişmeler yaşanırken İsrail iç siyasetinde de kazan kaynıyor. Eski Başbakan Naftali Bennett, Netanyahu hükümetine sert sözlerle yüklendi. Bennett, Netanyahu'nun aşırı sağcı ortaklarının esiri olduğunu, ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybettiğini savundu. İsrail'in uluslararası alanda çöken itibarından doğrudan mevcut hükümeti sorumlu tuttu. Eski başbakan askeri stratejiyi de eleştirdi. Ucu açık ve uzun süren savaşlar İsrail doktrinine aykırıdır dedi. Bennett savaşın ekonomiyi tükettiğini ve yedek askerleri yıprattığını belirtti. İsrail'in acilen basiretli bir hükümete ihtiyacı olduğunu vurguladı.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde konuştu. Türkiye'nin ordusunun NATO'daki en büyük ordularından biri olduğunu söyledi. Savunma sanayindeki gelişmelere de dikkat çekti.
1: NATO Genel Sekreteri 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında konuşan Rutte, Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkat çekti.
2: Türkiye, NATO açısından son derece önemli bir ülke. Kurucu üyeler arasında yer almasa da ittifakın kuruluşundan yalnızca 3 yıl sonra 1952'de NATO'ya katıldı. Dolayısıyla neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası. Bugün de NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
1: Genel Sekreter Rutte, Türk savunma sanayisinde artan yatırımlara ve gelişimlere dikkat çekti.
2: Yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayisi altyapısına sahip olmanız da önemli bir avantaj. Büyük, orta ve küçük ölçekli bu şirketler inovasyona büyük önem veriyor. En yeni teknolojileri geliştiriyor ve örneğin Ukrayna Savaşı'nda sahadan edinilen dersleri savunma sanayisi üretimine yansıtıyor. Bu da Türkiye'nin savunma sanayisini son derece güçlü kılıyor. İşte bu nedenle NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'nu 7 Temmuz'da Ankara'da düzenleme konusunda son derece kararlıydık.
1: Bölgesel gelişmelere de değinen Mark Rutte, NATO'nun karşısındaki temel tehdidin Rusya olduğunu söyledi.
2: Genelde uyumaya çalışıyorum. Ancak uykularımı kaçıracak bir konu varsa o da Rusya'dır. Ne yazık ki uzun vadede karşı karşıya olduğumuz temel tehdit Rusya. Bunu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu akıl dışı saldırı savaşında açıkça görüyoruz.
1: Rutte ayrıca Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin birlikte hareket ettiğini öne sürdü. Bu konuda saf davranmamalıyız uyarısında bulundu.
0: Evet, NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye için ama özellikle Ankara için çok çok önemli. Turizm anlamında da pek çok alanda, diplomatik alanda Türkiye'nin itibarı açısından sadece Amerikan heyetinin 3500 kişi olduğu söyleniyor. Ben şöyle bir kısa değerlendirme yapalım NATO ile ilgili. Bugün de dün olduğu gibi NATO'nun gücünden bahsedelim. NATO 32 ülkeden oluşan bir askeri ittifak. Toplam nüfus bu 32 ülkenin 1 milyar. Askeri personel sayısı 3,65 milyon, 3 milyon 650 bin askeri bulunuyor bu 32 ülkenin, ki bu anlamda dünyanın en büyük askeri ittifakı anlamına da geliyor. Ve tabii ki finansal savunma bütçelerine baktığımızda ise 1.4 milyar doları buluyor 2025 itibarıyla. Bunun sadece %60'ı Amerika Birleşik Devletleri kaplıyor. Bunu da söylemiş olalım. Ve NATO'nun 5. maddesi son derece önemli. En belirgin maddesi 5. madde. Nedir bu madde? Bir ülkeye, 32 ülkenin birine bile düşmandan, farklı bir NATO dışındaki bir ülkeden bir saldırı gerçekleşirse tüm NATO üyesi ülkelere saldırı yapılmış gibi addediliyor ve ona göre karşılık veriliyor. İlk ve tek kez, bir kez uygulandı bu madde 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika Birleşik Devletleri için bir koalisyon oluşturuldu NATO tarafından. Türkiye ve NATO'ya baktığımızda ise sevgili seyirciler, Türkiye son derece önemli NATO için. İşte az önce Genel Sekreter Mark Rutte de söyledi, yaptığı açıklamalarda en büyük ordusu, savunma sanayi açısından daha da fazla güç kazandı NATO içerisinde. Konumu son derece önemli. Orta Doğu'nun güvenliği, Karadeniz'in güvenliği NATO için de çok önemli, Türkiye için de çok önemli. Bu açıdan da büyük bir önemi var. Türkiye'nin baktığımızda daha pek çok anlamda Türkiye zaten uzun zamandır hem genel sekreter hem NATO üyesi ülkeler Türkiye ile ilgili olumlu açıklamalar NATO açısından yapmaya devam ediyorlar. NATO'nun yeni tehditleri de var. Artık eskisi gibi sadece tanklara ya da gemilere karşı savaşmak için askeri ordular 3.650.000 dedik ama siber saldırılar artık tehditler arasında. Yapay zeka ile güçlendirilmiş siber saldırıları sayabiliriz bunların arasında. Hibrit savaşlar keza öyle. Bazı ülkelere ekonomik baskılar, saldırılar gerçekleştirilebiliyor veya işte toplum içerisinde kaos oluşturulabiliyor. Bunları artık hibrit savaş da denilebiliyor. Toplumu içeriden çökertme amaçlı. Bunun dışında uzay güvenliği diğer tehditlerden bir tanesi. Bir diğer tehdit kritik yapıların korunması meselesi. İşte elektrik, doğalgaz gibi yapıların saldırıya uğramaması gibi daha pek çok alanda hastaneleri sayabiliriz. Bunlar da NATO'nun yeni tehditleri başlığı altında 7-8 Temmuz'da Türkiye'de Ankara'daki zirvede enine boyuna oturulacak, konuşulacak. Hem birlikte hem de ikili buluşmalarla değerlendirilecek. Ve NATO demişken Amerika Birleşik Devletleri en büyük gücü olduğunu söyledik askeri anlamda ve 900 askerini Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'ya gönderdi bile. Venezuela'daki o büyük depremde can kayıpları artmaya devam ediyor. 10 binlerce kayıp olduğunu söylüyoruz ama bu 900 Amerikan askerinin bölgeye gitmesi acaba deprem bahane edilerek Venezuela Amerika tarafından işgal mi ediliyor sorularının sorulmasına da neden oldu.
1: ABD askeri Venezuela'ya ayak bastı. Washington'un hamlesi işgal tartışması başlattı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük deprem ülkede devasa bir yıkıma yol açtı. Enkaz altında zamana karşı yarış sürerken ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Güney Komutanlığı insani yardım ve arama kurtarma operasyonlarına destek vermek amacıyla Venezuela'ya 900'den fazla asker konuşlandırdı. ABD'li komutan General Francis Donovan, 800 personelin de Porto Rico ve Curaçao'daki lojistik merkezlerden operasyonu desteklediğini açıkladı. Donovan, iki ülke arasındaki ilişkiler düşünüldüğünde ABD deniz piyadelerinin sahaya inmesini olağanüstü bir gelişme olarak nitelendirdi. Ancak bu ani konuşlanma soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Siyasi analistler ve bölge uzmanları henüz çok taze olan bir hafızayı işaret ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Ocak'ta kaçırılması. Maduro'ya yönelik o tartışmalı operasyonun yankıları sürerken yüzlerce ABD askerinin insani yardım gerekçesiyle ülkede konuşlanması kritik bir soruyu gündeme taşıdı. ABD depremden faydalanarak Venezuela'yı sessizce işgal mi ediyor? Bu sorunun cevabı şimdilik bilinmiyor. Caracas yönetiminin bu hamleye ne karşılık vereceği ise belirsizliğini koruyor.
0: Monaco'daki karanlık suikastte ise yeni gelişmeler var. Dün gerçekleşti bu suikast. Ukrayna'nın en zengin 23. kişisi bir oligark eşiyle birlikte Monaco'da lüks bir binanın önünde bombalı saldırıya uğradı. Zelenski'nin kara listesindeydi bu isim ve o iş insanı yoğun bakımda, karısının bacakları ise ampute edildi.
1: Monaco, Ukrayna hattını sarsan suikast. Monaco'nun kalbi sayılan Place de Moulin'de lüks bir apartmanın önüne bırakılan bomba yüklü çanta patlamış. Ukraynalı oligark Vadim Ermolayev ağır yaralanmıştı. Saldırıda Ermolayev'in eşi ve oğlu da ağır yaralanmıştı. Son gelen bilgilere göre Ermolayev'in 56 yaşındaki eşi Anna Ermolayev'in bacakları dahil çeşitli uzuvları ampute edildi. Çiftin 13 yaşındaki oğlu David Ermolayev de yoğun bakıma alınırken durumu stabil. Yaralı aile sıkı güvenlik önlemleri altında Fransa'nın Nice kentindeki bir hastaneye sevk edildi. Vadim Ermolayev, Ukrayna'nın en zengin 23. ismi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin kara listesinde yer alıyor. Ukraynalı milyarder, Sovyetlerin dağılmasının ardından Ukrayna ekonomisini şekillendiren isimlerden biri olarak biliniyor. 2023'ten bu yana Zelenski tarafından yürürlüğe konulan Ulusal Güvenlik Konseyi kararı kapsamında yaptırıma tabi tutuluyor. Ermolayev, Rusya ile ticaret faaliyetlerini sürdürmek isteyince Zelenski ile ters düştü. Fransız basını Ermolayev'in ailesiyle beraber hedef alındığını yazdı. Güvenlik kamerası görüntüleri şüphelinin patlamadan önce günler boyunca bölgede araçla dolaştığını gösterdi. Kimliği henüz açıklanmayan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon sürüyor. Yetkililer saldırganın silahlı ve tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu.
0: Avrupa'dan Amerika'ya, okyanuslardan nehirlere aşırı sıcak hava dalgası dünyayı kavurmaya devam ediyor. Can kayıpları da artıyor.
1: Dünya kavurucu sıcakların etkisi altında. Almanya'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar göllerde ve nehirlerde adeta bir can kaybı dalgasına yol açtı. Sadece hafta sonunda en az 26 kişi serinlemek için girdiği sularda boğularak hayatını kaybetti. İspanya'da da etkili olan rekor sıcak hava dalgası ülke genelinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Geçtiğimiz ay etkili olan sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti. Haziran ayı ülkede kayıtlara geçen en sıcak 2. Haziran oldu. Alarm sadece Avrupa'da değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde de sıcak hava dalgası milyonlarca kişiyi etkiliyor. 35 eyalette yaklaşık 162 milyon kişi için sıcaklık uyarısı yapıldı. Bazı bölgelerde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Sıcaklık rekorları karada olduğu kadar denizlerde de kırılıyor. Avrupa Birliği'nin iklim izleme sistemi Copernicus, dünya okyanuslarının Haziran 2026'da şimdiye kadarki en yüksek deniz yüzeyi sıcaklığına ulaştığını açıkladı. Küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,98 derece olarak ölçüldü. Bilim insanlarına göre bunun en önemli nedenlerinden biri El Niño etkisi. Uzmanlar yılın geri kalanında hem okyanusların hem de atmosferin daha da ısınabileceği uyarısında bulunuyor. 2026'nın tarihin en sıcak yıllarından biri olabileceği belirtiliyor.
0: Kripto para piyasalarının en dikkat çeken siyasi gelişmelerinden biri yaşandı. Amerikan Başkanı Trump mali beyan raporu açıkladı ve buna göre kendisinin kripto projelerinden elde ettiği gelir milyar dolar seviyelerine ulaşmış durumda. Bu ortaya çıktı ve bu durum Washington'da tartışma başlattı.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın mali beyan raporu servetinin boyutunu gözler önüne serdi. Tam 927 sayfalık rapora göre Trump'ın kripto para girişimlerinden elde ettiği gelir 1 milyar 400 milyon dolara aştı. Trump'ın kurucuları arasında bulunduğu World Liberty Financial adlı kripto girişiminden 500 milyon doların üzerinde gelir sağladığı açıklandı. Dolar Trump adlı coin satışlarından elde edilen kazançsa 635 milyon dolara geçti. Kazanç bununla da sınırlı değil. Trump'ın medya şirketleriyle yaptığı anlaşmalardan 80 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği, yurt dışındaki gayrimenkul projelerindense milyonlarca dolar daha kazandığı belirtildi. Raporda teknoloji devlerinin hisselerinden oluşan dev yatırım portföyü de yer aldı. Apple'dan Tesla'ya, Nvidia'dan Amazon'a kadar birçok şirkette yatırımı bulunan Trump'ın serveti açıklanan rakamlarla yeniden gündemin merkezine oturdu. Demokratlar bu duruma adeta isyan etti. Trump'ın başkanlık imkanlarını kullanarak kripto piyasalarını manipüle edip kazanç sağladığı savunuluyor.
0: Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor ama suç örgütlerinin de en önemli silahlarından biri haline gelmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan son bir araştırmaya göre yapay zeka destekli dolandırıcılıklar nedeniyle milyonlarca kişi mağdur oluyor.
1: Yapay zeka artık sadece üretmiyor, dolandırıyor. ABD'de yapılan araştırmaya göre geçen yıl yaklaşık 15 milyon kişi yapay zeka destekli dolandırıcılıkların hedefi oldu. Rapora göre dolandırıcılık olaylarının %12'sinde yapay zeka ve deepfake teknolojileri kullanıldı. Sahte ses kayıtları, gerçek gibi görünen görüntüler ve kopyalanan internet siteleri dolandırıcıların en etkili yöntemleri arasında yer aldı. Vakaların %40'ında sahte internet siteleri kullanılırken telefon aramaları, kısa mesajlar ve e-postalarda mağdurlara ulaşmak için tercih edildi. Yapay zeka ile hazırlanan içeriklerin gerçeğinden ayırt edilmesi giderek zorlaşırken geçen yıl bu yöntemlerle oluşan maddi kaybın 68 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Yetkililer organize suç şebekelerinin yapay zekayı kitlesel bir dolandırıcılık aracına dönüştürdüğü uyarısında bulunuyor.
0: Sevgili seyirciler, Kanada'nın Filistin tahammülsüzlüğü bir kez daha ortaya çıktı. Kanada'da bir lise mezuniyet töreninde bir kız öğrencinin, liseli bir kız öğrencinin boynuna takmış olduğu Filistin kefiyesi Kanadalı görevliler tarafından çıkarıldı. O anlar kameralara yansıdı.
1: Kanada'da mezuniyet törenine damga vuran görüntü tartışma çıkardı. Filistin kefiyesiyle sahneye çıkan öğrenci sahnede müdahaleyle karşılaştı. Olay Saskatchewan eyaletindeki bir lisede yaşandı. Mezuniyet belgesini almak için kürsüye çıkan Şayima adlı öğrencinin boynundaki Filistin kefiyesi okul görevlisi tarafından aniden çekilip çıkarıldı. Görevli daha sonra belgeyi uzattı. Öğrenci töreni bozmadı. Belgesini aldı, fotoğraf çektirdi. Sahneden iner inmez de kefiyesini yeniden boynuna taktı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Müdahale, ifade özgürlüğü ve Filistin sembollerine yönelik yaklaşım tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
0: Zayıflama iğneleri hamile mi bırakıyor? Birçok kadın iğneyi kullandıktan sonra hamile kaldığını söyleyince bilim insanları harekete geçti.
1: Bu kadarını kimse beklemiyordu. Zayıflama iğneleri hamile kalmayı da mı kolaylaştırıyor? Maybe behind these unexpected pregnancies. Son dönemde zayıflama iğnesi kullanan birçok kadın planlamadıkları halde hamile kaldıklarını açıkladı. Among those reporting pregnancies on social media. Sosyal medyada paylaşılan bu vakalar bilim insanlarını da harekete geçirdi. Doctors say there's still research to do. Ancak uzmanlar henüz bu ilaçların doğurganlığı artırdığına dair kesin bir kanıt bulunmadığını söylüyor. And pregnancy.
3: pregnancy.
1: Doktorlara göre asıl neden ilaçtan çok kilo kaybı olabilir. Çünkü fazla kiloların verilmesi özellikle kadınlarda yumurtlamayı düzenleyebiliyor. Böylece hamile kalma ihtimalini artırabiliyor. Bir başka ihtimal ise zayıflama iğnelerinin doğum kontrol haplarının emilimini etkileyebilmesi. İlaç üreticileri gebelik planlayan kadınların zayıflama iğnesini en az 2 ay önce bırakması gerektiğini belirtiyor. Bilim dünyası ise zayıflama iğneleriyle ilgili bu sıra dışı gelişmenin nedenini araştırmayı sürdürüyor.
4: 3-3 ise Melbourne Türk Radyosu müzikle sürüyor.

0: 33S Melbourne Türk Radyosu devam ediyor.
1: Sol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Selamünaleyküm, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hepinizin cuması mübarek olsun. 1983 yılında daha lise öğrencisiyken o zamanın dönemin Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'a bir mektup yazıyor konuğumuz. Ve diyor ki Müslümanların acilen kahramanlara ihtiyacı var. Kendileri gibi düşünen, kendi doğrularını doğru, yanlışlarını yanlış bilen ve yeni nesle önderlik edecek, onlara rol model olacak kahramanlara ihtiyacımız var diyor. Sayın Ahmet Kavlak hocam diyor bunu. Ve bu o kadar kıymetli bir şey ki haftalardır bunu konuşuyoruz aslında. Ben kendi özel hayatımda da konuşuyorum. Ulaşabildiğim bir şekilde teşrik-i mesaide bulunabildiğim yetkililere de mümkün mertebe dillendirmeye çalışıyorum. Acilen bizim gibi düşünen, bizim gibi yaşayan ve bizim doğrumuzu doğru, yanlışımızı yanlış bilen rol modellere ve kahramanlara ihtiyacımız var. Bir çocuğun dünyasına girmek için farklı enstrümanlar var. Film bunlardan biridir, sinema iyi bir yoldur, çizgi film bunlardan biridir. Oyuncak bunlardan biridir, yiyecek içecek bunlardan biridir. Mesela biz... Hepimiz isteriz Selçuk Bayraktar gibi evladımız olsun, kardeşimiz olsun, abimiz olsun. Ama bugün görün bakın herhangi bir böyle majör oyuncak mağazasına girin. Bir tane İHA SİHA oyuncağı bulamazsınız. Yani o çocuğun dünyasında Selçuk Bayraktar gibi bir figürü kahramanlaştırmak istiyorsak bunu sinema filmlerinin, çizgi filmlerinin ve oyuncaklarının çoktan yapılmış olması gerekiyordu. Bununla alakalı bu yıl konuk olduğu programlarda, iftar programında hasreten hem yükseldi hocamız hem sert açıklamalarda bulundu ama bence sonuna kadar da haklıydı. Bugün birazcık bunu konuşmak istiyoruz. Zira kendisi daha lise çağlarından beri bunun derdini çekmiş. Kıymetli Iğdır Üniversitesi Mantık Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Ahmet Kavlak hocamla hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
1: İyiyiz. Allah'a şükürler olsun hocam ya. Yani bu İHA SİHA mevzuunda hani hep şey diyoruz. Yaşasın Selçuk Bayraktar ne kadar güzel. Oyuncakçıya gidiyorsun İHA SİHA yok. Sinemaya gidiyorsun İHA SİHA'lı film yok. Bilgisayar oyunu indiriyorsun. Dünyadaki Müslüman çocukların online birbirlerini meç edip Mescid-i Aksa'yı İHA SİHA kullanarak özgürlüğüne kavuşturdukları iyi oyunlar yok. Fakat kızma dediğin zaman, tepki verme dediğin zaman hepimiz en önde gidiyoruz bu konuda. Fakat bir şey yapılıyor mu, maksat hasıl oluyor mu, olmuyor. Bediüzzaman öyle diyor, batılı tasvir safi zihinleri iddialdir. Bugün sabah kuşak programlarından tutun, özel dizi yayınlayan platformlara varana kadar bir şekilde insanlar... Bunların zihinleri idlal ediliyor ve ifsat olunuyoruz bir şekilde. Ve bu çok az konuşuluyor. Maraş'taki hadisede bilgisayar oyunlarını günah keçisi ilan edip el avuç tertemiz hepimiz kenara çekildik olanları izledik.
2: Asıl tehlikeyi görmedik.
1: Ne diyorsunuz hocam bu hususta ya? Ne kadar dertliyiz biz bu işte hocam ya?
2: Yani hani eskiden bir türkü vardı biliyor musun? Derdimi söylesem dağlara dağlar yıkılır diyor ya ama bizim milleti alakadar eden meselelerdeki derdin büyüklüğünü tasvir edecek bir dağ yok henüz. O ta lise dönemindeyken ben daha önceden bir yabancı yapım TRT Siyah Beyazken Televizyon diye bir belgesel vardı. Onu seyretmiştim. Orada şöyle bir şu konu işleniyordu. Siyasiler televizyonu keşfetti diyor. Hatta bir belgesel daha seyretmiştim. Sinema ağlamayı keşfetti diye. Bunlar önemlidir. Bir zamanlar Amerika'da ağlayan bir siyasi figür hemen perişan ediliyordu. Sonradan iş tersine döndü. Yani bazen çağların değişimi bir gözyaşıyla olabilir. Bilemiyoruz yani işin şeyini. Şimdi bizim bir derdimiz var. Bu memleket, bu millet, bu asil millet 1000 yıldır İslam'ın bayraktarlığını yapmış ve 1000 yıldır gittiği yerde adalet götürmüş. Eline güç geçtiği zaman zulmetmeyen tek millet. Bizim milletimiz eline güç geçtiğinde zulmetmeyen tek millettir. Şu anda okullarda tarih sürekli eksik okutulduğu için bizim millet kendisinde çok farkında değil. Halbuki biraz baksalar ki yabancı belgeselde seyretmiştim adını da vereyim Dünya Tarihi diye. Yabancı belgeselde Osmanlı'nın özellikle bu devşirme usulü anlatılıyordu. Orada bakın yabancı belgeselde diyordu ki Osmanlı girdiğinde halk bayram ediyordu. Çünkü kendi devletinden çektiği sıkıntıyı Osmanlı gidince kayboluyordu. O yıllık vergisini veriyor ki şu andaki Sıplı Tarihçi YouTube'da var seyredebilirsiniz. Osmanlı vergisini alır onları kendi hatta kendilerinden bir idareci seçer. Din işlerinde vesaire hiçbir şekilde dokunmaz. Hatta Avrupa'nın ejderhalarına karşı da korur. Çünkü o dönemde özellikle Katolikliğin baskısıyla, Engisyon'un baskısıyla Avrupa milletleri diken üzerinde. En çok İspanya'da korkunç durum. Bizim tarihimizde Engisyon'dan haber bile verilmez. Açın bakın, yani bizim o çocuklara okuttuğumuz tarihte Engisyon hiç yoktur. Avrupa tarihinin en böyle felaket dönemleri, yani Avrupa'nın görmek istemediği, hatta çocukların satıldığı 1981'e kadar kiliseyle eliyle satıldığı o hadiselerden bile haberimiz yoktur. Yani dehşet bir şey. Avrupa sonuçta vahşi insanların yaşadığı yerde, sadece son dönemde kravat takmış bu adamlar. Şimdi bizim bunlardan hiç haberimiz yok. Memleketimizin ise 100 yıllık bir kapalı gişe bir tiyatro oyunumuz var şu anda. 100 yıllık kapalı gişe oynuyoruz. Yani ben tarihi tarih kitaplarından öğrenmedim. Yaşayanlardan öğrendim. O yüzden benim bildiklerimle tarih kitapları çok örtüşmüyor. Ve bizim milletimizin bu vasfının unutturularak sanki Avrupa'nın gerisinde tarih boyunca Avrupa düşünmüş de biz hiç düşünmemişiz. Onlar hep iyi şeyler yapmış, biz yapmamışız mantığı çocukların zihninde var. Çocuklar da ideal gerçekleşmiyor. Yani millet adına bir ideal taşıma yok. O yüzden o zaman demiştim ki, yani onları da görerek birçok seyrettiğim şeyin de netice olsun diye onlara dedim ki bizim acilen bizi temsil eden kahramana ihtiyacımız var.
3: Çok özür dilerim, bir parantez açayım. Bu gençlerde şöyle tezahür ediyor değil mi? Bakıyorsun çocuk 16-17 yaşına geldiğinde idealize ettiği, bu zamana kadar ona kahraman gibi anlatılan Avrupa'ya evet. dair hayaller kurmaya evet. başlıyor. Sorun gençlerinize lisede, üniversitede okuyan, hepsinin mutlaka bir Amerika, Almanya, İngiltere hayali vardır. Evet. Yurt dışında yaşayacağım diyor, yurt dışında kariyer yapacağım.
2: Ve bunu benim eğitimim yaptırıyor.
3: Ve biz kendi elimizle yapıyoruz aslında.
2: Bizim bunu. Eğitimimiz yaptırıyor. Dünyada hiçbir ülkede böyle bir şey yok. Hiçbir ülkede yok, sömürülen ülkeler hariç. Biz sömürülmediğimizi zanneden bir değişik bir milletiz. Yani şu anda nasıl diyeyim, bağımsızlık o kalınlara girmeyeceğim. Şimdi başka taraflara gider ucunu, yoksa yapımcıların sonra beni araması durumuna döneriz.
3: Biz aramayız hocam.
2: Yani hocam niye giriyorsun o konulara falan diye böyle. Ondan sonra arkadan arayıveriyor, el ayağı titreyerek falan. Girmeye gerek ama bir şeyi öğrenelim. Yani bizim gencimiz bizim milletimizi ve tarihimizi öğrenmeden mezun oluyor. Her çocuk önce anne babayı ideal alır. Özellikle baba ideal haldedir. İlk başlarda anne baba sorgulanmaz. O en güzeldir. Çocuğun yaşı ilerleyince yakın arkadaş çevresi, işte çocuk terbiyesinde daha önce bahsetmiştik, yani arkadaş çevresi devreye girer. Arkadaş çevresiyle beraber de bir hariçten kahramanlar vesaire çocuk için ideal olmaya başlar. Bu insanın yapısı böyledir. Siz o ideal olma dönemini siz doldurmazsanız biri doldurur. Bu kaçınılmaz bir durumdur. Peki şöyle bakalım, yani ilkokul birden üniversite sona kadar bakalım. Bizim eğitim sistemimiz bizim gencimize bizim tarihimizden kimi kahraman gösteriyor? Bir kişiyi. Bir kişiyi kahraman gösterir. Onun dışında kimse var mı? Yok. Peki acaba 3000-5000 yıllık tarihinde bu millet bir kahraman çıkaracak kadar basit bir millet mi? Ya bu nasıl bir millet ki, yani bizim milletimiz kahraman, bizim milletimiz büyük. Evet, madem büyük, nerede senin kahramanın? Ya kusura bakmayın işte bir tane çıkarttık falan mı? Böyle midir bu? Ben Fatih'i bilmiyorum. Fatih film olmasa öğrenemeyeceğim. Bir Diriliş Ertuğrul olmasa, Diriliş Ertuğrul olmasa milletimizin daha önce oy birliğiyle, oy çokluğuyla karar aldığını, bir meclisin olduğundan haberimiz yok. Ve bizim bir film olmasa bize dair çok şey bilmeyeceğiz. Keşke şu Diriliş Ertuğrul bir 40 sene önce başlasaydı, 50 sene önce başlasaydı. Bizim çünkü bakın bir Beyaz Gölge diye bir dizi vardı, yabancı dizi. Çocuklar o diziden sonra basket oynamaya başladılar. Bir çizgi filmden sonra pizza yemeye başladılar.
3: Çocuk isimleri, istatistikleri değişiyor bir aynen ülkede. Öyle. Bir dizi yayınlanıyor. Bakıyorsun çocukların adı Alp, Ertuğrul falan diye değişmeye
2: bir
3: başlıyor.
2: Bir anda değişiyor. Bir an. Amerika'da bile bizim isimler var şu anda çocuklarda. Hmm. Yani bizim filmlerden dolayı. Şimdi bunu fark etmemenin alemi nedir? Yani onu anlamakta zorlanıyorum. Sinemanın tesiri belli.
3: Fark edilmiyor mu? Yoksa bizim bilmemiz
2: söylemeyeceğim. Başka. Söylemeyeceğim. Girmeyeceğim oraya. Girersem tamam. Çarşambalıyım. Sen de Adanalısın. Evet, hoş hocam. Olmaz yani. Tamam, beraber. Şimdi bir siyasi kafa, her kim olursa olsun bizim de desteklediğimiz biliyoruz yani beraber destek siyasi kafa. Öncelikle öne koyması gereken meseleler bellidir. Şimdi bakıyorsunuz sanayi tamam olacak zaten, savunma amenna, yani hakikaten mucizevari işler başardılar. Kimse inkar edemez yani. Fakat gençlerimizi kaybediyoruz. Bizim gençler gidiyor. Bir gün Türkiye'deki meşhur bir grubun başındaki adam, çok severim kendisini, beni aradı. Dedi hocam dedi, dünyanın her yerine hizmet ediyor. Hakikaten öyle. Ben gittiğim yerlerine, burada İstanbul'da da var. Çok hizmet ediyor. Dünyanın her yerinden çocuklar geliyor böyle. Hocam dedi, geriye bir dönüp bakıyorum, arkada kimse yok. Peki ne olacak? Ben ölünce ne olacak? Yani benim şu andaki dağ arkadaşlarımdan birkaç kişi önce ne yapacağım ben? Aynısını Avrupa'da yaşadık. Avrupa'daki büyük siyasi örgüt, bizimkilerden biliyorsunuz. Allah razı olsun, çok çalışıyorlar. Hocam dedi ne yapacağım ben dedi. Yani şimdi birileriyle konuşuyorum, ediyorum filan. Hatta bazı Müslüman olmuş olanlar oluyor. Bana gelip diyor soruyor, söyleyecek bir şeyim bilmiyorum. Yani ne anlatacağımı bilmiyorum ben. Hiçbir sermayem yok. Önceden anadan babadan daha çok şey öğrenmişim ben. Ben milli eğitim sistemine girmeden önce öğrendiklerim daha çok yani. Yani beni ben yapan anlamında.
3: Evet.
2: Beni ben yapan anlamındaki öğrendiklerim hepsi ailemden almışım. Niye bir eğitimde yok da tam tersi var? Niye yok yani? E çocuk şimdi ideal açığını kapatacak. Eğer sen göstermezsen mutlaka artisti, suratı kiralık artistleri ondan sonra şarkıcıyı, türkücüyü Avrupa'ya taklit edecektir. Ya ben çok yani şey oluyorum, muzdarip oluyorum ondan. Bizim milletimiz dedemin uşağını taklit ediyor ya. Çok rahatsız oluyorum ama sistem ona doğru şey yapıyor, sevk ediyor. Sistem ona sevk. Çocuğa sen böyle bir ideal dünya vermezsen, ki ideal dünya vermenin birçok yolu vardı. Hatırlarsınız sizin ilk programda görmüştük. Bizde mesela çocuğa düşmanlık hissi verilmez. Ama dünyadaki her devlet verir. Açın İsrail'i, bakın eğitim sistemini. Açın Yunanistan'a bakın. Açın Rusya'yı, açın Amerika'yı bakın. Açın İngiltere'ye bakın, Fransa'ya bakın yani. Bakın düşmanla dost bellidir. Bir tek bizim eğitim sistemimizde düşmanın kim olduğu meçhuldür. Hatta düşmanlarla çarpışmışız ama düşmanın adı bir yerde Yunan, İngiliz bir yerde geçer. Yok yani kimle çarpıştığımız meçhul. Ve bizim tarih dersimizi okuyan kimseler bizim dostumuzu, düşmanımızı bilmez.
3: Hocam bunu biz çocuklarımıza düzgün anlatmadığımız için bugün ateizm ya da deizmden dem vuran gençler şey diyor. Afrika'da açlıktan ölen çocuğun kabahatine madem Allah adildi diye. İşte onun cevabı senin elinde tuttuğun o Paris malı çantada.
2: Evet.
3: O taktığın saatte. Yani sen Fransa'yı anlatmazsan, Cezayir'de olan biteni bu çocuğa anlatmazsan, aynen, çocuk bütün zihnindeki faturayı Cenab-ı Hakk'a kesiyor. Allah'ın adalet anlayışına, adaleti şeyine kesiyor. Halbuki Fransa'nın tarihini biraz değişse bu çocuk ilkokuldan itibaren
2: suçlunun kim olduğunu görecek.
3: Evet. Bu faturayı Cenab-ı Hakk'a kesmeyecek.
2: Bir zenci diyorum. Bazıları siyahi de diyorlar. Hangisileri hoşlarına gidiyorsa onu söylemiş olayım. Osmanlı'dan sonra burada diyor huzur kalmadı. Niye? Osmanlı da geldiğinde elinde silah var. Osmanlı'nın da geldiğinde güç var. Hem de şimdikinden daha fazla güç var. Niye? Çünkü biz Müslümanız. Biz zulmedemeyiz. Müslüman zulmedemez. Güç geçtiğinde Peygamber Aleyhisselam'ın eline Mekke'de kimseye dokundurtmadı.
3: Asla.
2: Güç geçtiğinde Salahaddin Eyyubi'nin eline savaş bitti kimseye dokundurtmadı. Fatih Hatta Sultan bir yani. Kısmını cebinden ödedi şey. Fatih Sultan Mehmet savaş bittiği an durduruyor. Hatta savaş devam ederken kanı helal olan kimsenin savaş bittiğinde artık savaş bitti hükmü verilmiştir. Bir Rum mimarla aynı mahkemeye oturtur. İşte biz buyuz. Bunu bir Avrupa'dan beklemek hayaldir. İngiliz'in anayasası yoktur. İngiliz için İngiliz'in menfaatleri vardır. Yani adam için bir anayasa koyma da gerek yok. İngiltere'nin dostu yoktur, düşmanı yoktur. Menfaatleri vardır. Adam için ölçü budur. Ben bunu yapamam. Bu vahşettir yani. Benim menfaatim için yani bir şey iyi mi kötü mü? İşime geliyorsa iyi, işime gelmiyorsa kötü. Adamların ölçüsü bu. Siz bunu Alman'da, Fransa'da, İngiliz'de ise farklı zannetme. Bu böyledir bu. Bir tek bizde sırtında yumurta küfesiyle çarpışan askere sahibiz biz. Sırtında bir küfe yumurta var. Onunla çarpışan bir asker modeli bizde var.
3: Hazreti Ali Keremallahu Veçen'in yüzüne tükürdüğünde müşriğin kılıcını indirmesi. Ben diyor Allah için vuracaktım sana. Şu andan itibaren nefsim için vurmuş olacağım. O yüzden çekiliyorum diyor.
2: Kim yapabilir bunu Müslüman'dan başka? Hazreti Ali'nin yani bizim hakiki imamımız olan Hazreti Ali'nin yaptığını kim yapabilir yani? Ve ben onu örnek göstermem gerekiyor. Hazreti Ali gibi. Nenem bazen anlatırdı Hayber şeyi falan, cengini falan şuraya. Ya insan içinden diyordu ki ah ben de olsaydım orada olmaz mı? Bunu dedirtmek gerekiyor. Senin çocuğun hayaliyle ya ondan sonra peygamberimizin safında, Hazreti Ali'nin safında, Hazreti Hüseyin'in safında bulunmak zorunda. Zihni orada olmak zorunda. Salahaddin Eyyubi'nin, Sultan Fatih'in, Sultan Yavuz'un yanında olmak zorunda. Sultan Abdülhamit'in yanında olmak zorunda. Hiçbirinin yanında değil mi? Bu çocuk taklitçi olur. Ve kendi milletine ait olmanın en büyük ideal olacağı dini inancından sonra en büyük de idealin o millete ait olmak olduğunu hissetmeyecek. Eğitimin görevi bu değil midir? Ya bir milletin eğitimi ne iş yapar? İşte mühendis yetiştirir. Ya bunu mühendis yetiştirmek eğitim değildir. Biraz kavram yanlış anlaşılıyor. Bir çırağı yetiştirmek neyse mühendis daha iyi bir çıraktır. İşi iyi bilir yani. Bu insan yetiştirmek değildir. Yamyama fizik öğretirsen fizik bilen yamyam olur.
3: Çok güzel.
2: Kimya öğretirsen de kimya bilen yamyam olur. Ama bunun yamyamını değiştirmezsin yani. Kravat takarsan da yani yamyama kravat takarsan Avrupalı olur. Bu bir şey değişmedi bunda yani. Tam değişiyor. insan olmak farklı bir şey. Şimdi ateizm, deizm, agnostisizm bizim altyapıyı oluşturamadığımız için ince çekirdeğini doldurmayan sorularla dinin zincirinden çıkan insanların sorduğu soruları gidip bakın ince çekirdeğini doldurmuyor. Altyapıyı oluşturamamışız. Şimdi bu ince çekirdeğini doldurmayan sorularla ateist, deist, agnostik vesaire ne kadar masal varsa işte bunlara mensup olan kimseler elde ettiği kazanç şudur. Ben tesadüfen var oldum. Sonuç budur. Madem Allah yaratmamıştır onların alemine göre, öyleyse ben bir şekilde atomların hareketiyle, kainatın gelişi güzel hareketiyle olmuşum yani. Bu durumda benim bir anlamım olamaz. Yaratılmamışın anlamı olmaz. Çünkü yaratma bir şuurun neticesidir. Madem ki yaratılmadığımı düşünüyorum, öyleyse benim bir anlamım yok. Anlamı olmayanın değeri de yoktur. Değeri olmayan kimsenin ideali olmaz. Bu memleket için, özellikle Müslüman memleketler için ve Müslüman memleketler içinde en fazla bizim memleketimiz için İslamiyet bizim varlık nedenimizdir. Çıktığı anda biz normal adam değiliz ki, bizim biraz Marslılık var bizim. Burada farklı, normal değil yani. Burada işte desen ki mesela ya ırk daha önemli, git yaşa bakayım Bulgaristan'a. Onlar da Türk. Madem ırk önemli hadi git yaşa. İslam bizim tarihimizde Budizm'i seçen Türkler oldu. Çinli olup gittiler, Hintli olup gittiler.
3: Yok oldular.
2: Hristiyanlığı seçen Türkler oldu. Yok olup gittiler. Hangi dini seçtiyseler Türkler tarihten silindi. Bir tek Müslümanlar kaldı. Şimdi bakıyorsunuz son dönemlerde biraz böyle Müslümanlarla Türk boylar şeyleri devletlere bir araya gelme durumu olunca bakıyorsunuz internette bizim dinimiz şamanizm, bizim eski Türk falan hemen bu palavra sıkmaya başlıyorlar. Niye? Çünkü dünyadaki en tehlikeli insan Müslüman Türk'tür. Dünyadaki en tehlikeli insan budur. Niye? Senin çünkü mazlumu ezmene müsaade etmez. Senin sömürmene müsaade etmez. Ne zaman ki biz sahneden geri çekildik. Orta Doğu'da bir gün insanın gözünden kanlı yaşın dökülmediği gün oldu mu? Bizim çekildiğimiz yerden, Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan nerede huzur var şu anda?
3: Bizde de yok ki bu yüzden. Biz de ağlıyoruz onlarla.
2: Biz de ağlıyoruz. Niye? Biz kendimiz çünkü onlarla alakadar olamıyoruz. Ama hissimiz, vicdanımız orada duruyor. Ama hissimize ve vicdanımıza faaliyet sahası açamıyoruz yani. Niye? Çünkü kendimizle meşgulüz. Bir ara başörtüsüyle meşguldük. Kamusal bir ara sakalla var. Meşguldük. Yani bir YÖK başkanı... Yani ilimi bırakın başörtüsüyle uğraşın diyebiliyordu. Bu adam bildiğim kadarıyla hala oksijen alıyor Türkiye'de. Yani oksijenden istifade ediyor memleketin toprağının üzerinden. Bir başka memlekette olsaydı mesela Almanya'da bir YÖK başkanı cinsi bir herif gelseydi. Deseydi ki bırakın ilimi bırakın siz buradaki bu eski Alman kıyafetini giyenlerle uğraşın deseydi. Adama ne yaparlardı acaba çok merak ediyorum yani. Hepimiz biliyoruz ne yapacaklarını. Bu fikirleri yani bu milletin örfüne, adetine, dinine, kimliğine, cinsiyetine muhalif fikirlerin rahatça söylendiği tek yer Türkiye.
3: Hocam bir şey sorabilir miyim? Mahdut bir zamanda iş yaptığımız için böyle elle tutulur şey de almak isterim sizden. Bunu Maraş'ta izleyen Hatice abla, iki tane çocuğu var. Şu an bir yandan iş yapıyor, bir yandan da burayı duyuyor ve diyor ki kendi kendine iyi de ben ne yapabilirim? Yani belli ki majör düzeyde bunun düzelmesi belki onlarca yıl alacak. Biz nasıl koruyacağız neslimizi? Biz ne yapacağız?
2: Daha önceki söylediğimiz birkaç şartın üzerine de ekleyelim. Buyurun. Şartlardan bir tanesi şuydu. Tarihten sürekli kıssalar anlatmak ihmal edilmeyecek. Anne baba sürekli anlatacak. Yemekte yerken Fatih, Yavuz'u, Alparslan'ı, Salahaddin Eyyubi'yi, sahabeyi, peygamberimizi bütün hepsini anlatacak. Hazreti Ali'nin Hayber Cengi'ni herkes bilecek yani. Bunları öğrenmek lazım. Bu bir. Bu kaçılmaz. İki, çok önemli. Arkadaşını seç. Çocuğu arkadaş seç. Bu önemlidir çünkü çocuğun daha önce bahsetmiştim ya 13-14 yaşına kadar senindir bu çocuk. Büyü çağından sonra arkadaş güdümüne girer. O arada arkadaşını seçtin. Seçemedin o seçer. Ve gündüz hangi arkadaşla muhatap bilmiyorsun. Hangi öğretmenle muhatap onu da bilmiyorsun. Öğretmenler öğretmen deyince yani öğretmen değerli. Her öğretmen değerli değil kusura bakmasın kimse.
3: Aynen.
2: Benim dinimi ve milletimi öğreten öğretmen değerli. Diğerinin 5 para kıymeti yok. Bu millete ait olan tarihi, bu millete ait olan bütün değerleri şahsında yaşayan öğretmen, şahsında yaşatan öğretmen değerlidir. Ama çocukların töreninde mehter çalınıyor diye gidip mehteri kapatan bir öğretmenin bu topraklarda neyse. Şimdi üçüncü bir sonraki kısım düşman fikrini vermek gerekiyor. Dostu düşmanı bildireceksin. Çocuğun bu formatı almazsa annelere babalara dikkat üzerine basa basa hemen hemen her videoda söylüyorum. Başka çünkü en daha değerlisi olmadığı için çocukta mutlaka bizim Amerikalıya, İngiliz'e, Çin'e, Yunan bilmem neye karşı düşmanlık fikrini vermek gerekiyor. Çocuk ona karşı şablon almazsa taklit eder. Bizim bunu yapmıyoruz. Gidin bak diye şeye, diğerlerinin eğitim sisteminde gidin bakın nasıl yapıyor. Öyle bir düşmanlık veriyor ki. Bakın dünyada emperyalizm ya da ne diyelim siyonizm dünyada en çok Müslümanları sevmez. Müslümanların içinde Sünnileri sevmez. Sünnilerin içinde Türkleri sevmez. Kimin mi yani dünyada en tehlikeli insanın kim olduğu bellidir. Şimdi biz bunu bileceğiz. Dolayısıyla Anadolu'da yaşamanın bir bedeli var. Millet devletten daha uyanık olmazsa burada yaşanmaz. Ha.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Z Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati başlıyor.

0: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
1: Kerim kitabın sadası ve manası.
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe anlamı. Ankebut Suresi 41 ila 46. ayetler arası. Okuyan Abdurrahman Şahin, Kizbura Cami din görevlisi.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Meselü'l-lezîne اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون

0: ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlayabilirler. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve onlara şöyle deyin: biz, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz. Şanı yüce olan Allah doğru söyleyendir.
2: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
3: Cuma niyazı. Allah'ım, niyazımız rızandır, mahrum eyleme bizi. Korkumuz cezandandır, affeyle cümlemizi. Cumanın bereketi sarsın her yanımızı. Kabul olsun duamız, versen beratımızı. Allah'ım, Habibin hürmetine her nimete talibiz. Teslimiz rahmetine, sen Rahmansın, kul biziz. Allah'ım, ömrümüzün her anına huzur, gönüllerimize yüce kitabından

0: Dur. Soframıza helal lokma, bereket, kalplerimize sürur, bol meveddet, ihsan et. Ceddimizin emaneti, mübarek vatanı, hak için şehit düşüp kucağında yatanı, karda, buzda, yağmurda her dem gayret tutanı, her türlü fenalıktan emin eyle Allah'ım. Dirliğimiz kaim olsun, birliğimiz daim olsun. Ahiret yurdumuz ise cenneti naim olsun. Allah'ım, fitneye, fesada uğratma bizi. İçte, dışta, her yerde yücelt dirliğimizi. Bozdurma kötüye birliğimizi. Cennet vatanımızı payidar kıl Allah'ım. Dilimizi her nefeste zikirden, kalbimizi her atışta şükürden, zihnimizi her saniye fikirden mahrum etme, boş bırakma Allah'ım. Yetimin lokmasına katık olmayı, garibin sofrasına rızık koymayı, mazlumun yarasına derman bulmayı sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Kalbimizi karartma, rızkımızı daraltma, yarı yolda bırakma, hayrımızı ikmal eyle Allah'ım. Hayırları fetheyle, cümle şerri def eyle, müminleri affeyle, Gafur Rahman Allah'ım.
1: Üçütse Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
0: Cuma Sevinci.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyiciler, 3.3Z Türk Radyosu Diyanet Saati programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda Kizbura Camii din görevlisi Abdurrahman Şahin hocamızla beddua üzerine konuşacağız. Kıymetli hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Hocam, öncelikle Kur'an ve sünnet çerçevesinde bedduanın yeri nedir? Teşekkür ederim.
3: Hayırlı günler, hayırlı cumalar Sayın Hasan Hocam, sizlere ve dinleyicilerimize. Hayırlı bir cuma günü, bereketli bir gün, hayırlı, sağlıklı, sıhhatli bir ömür diliyorum. Rabbim bugünümüzü ve geleceğimizi daha hayırlı, daha güzel ve bereketli eylesin inşallah. Evet, bugün sizlerle inşallah önemli bir konuyu, toplumumuz açısından günlük hayatımızda çok büyük bir yeri ve etkisi olan bir konuyu ele alacağız. Beddua konusunu elimizden geldiğince kısaca anlatmaya, açıklamaya gayret göstereceğiz inşallah. Rabbim öncelikle bu yapacağımız konuşmamızda kendimize hayır ve faydalı olabilme, hayırlı ve faydalı olabilmeyi, daha sonra da dinleyicilerimize karşı da hayırlı ve faydalı olmayı Rabbim nasip eylesin inşallah. Kur'an ve sünnet hususunda bedduanın önemini anlatmadan önce dua konusuna kısaca bir değinmek istiyorum. Dua, çünkü bedduanın karşıtı duadır. Dua nedir? Önce onunla başlayalım. Ondan sonra da yine konumuza, asıl konumuz olan beddua konusuna devam edelim inşallah. Dua etmek dediğimiz zaman Sayın Hocam ve değerli dinleyicilerimiz, bildiğimiz gibi bir insan veya bir şey hakkında iyilikler dilemek, güzel temennilerde bulunmak anlamına gelmektedir. Birinin iyiliği için Allah'a yakarmak, niyazda bulunmak, el açıp ona yönelmek, ondan güzel şeyler istemek anlamında genelde dua kelimesini kullanıyoruz. Ki dua kelimesi de zaten çağırmak, seslenmek, yardım talep etmektir. Allah'a elimizi açıyoruz. Ey Rabbimiz, ben filan kişi için senden güzel şeyler istiyorum. Onun iyiliğini, güzelliğini, affını, bağışlanmasını, işte yaşadığı hayatın güzel olmasını, eğer ölmüş birisi ise makamının cennet olmasını, hatalarının, kusurlarının affolunmasını istiyorum şeklinde insanlar için yaptığımız güzel temennilere, güzel istek ve dileklere biz dua diyoruz. Biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala bizlerden kendisine dua etmemizi istediği birçok ayeti kerime göndermiştir. İşte onlardan bir tanesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'a gizlice yalvararak, yakararak, ondan korkarak dua ediniz. Ve yine bir başka ayeti kerimede eğer kullarım beni sana soracak olurlarsa bilsinler ki ben onlara çok yakınım. Dua ettikleri zaman onların duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da benim davetime, çağrıma uysunlar ki onlar da kurtuluşa ersinler. Ve buna benzer birçok yerde Allah-u Teala bizlerden dua etmemizi, hatta duamız olmasa, kulluğumuz olmasa bize, yani insanlara ne diye değer vereceğini bildiren ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Dolayısıyla Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de duaya büyük bir önem atfetmekte. Güzel temennilerde kendimiz için, çevremizdeki insanlar için güzel temennilerde bulunmamızı bizlerden istemektedir. Ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de duaya büyük bir önem vermiş, müminlerin dua etmesini arzu etmiş, müminlere bizzat kendisi bazı duaları kendisi öğretmiştir. Duanın ibadetin özü olduğunu, bir hadisinde belirtmiştir. Yine aynı zamanda müminin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nuru olduğunu hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz belirtmiştir. Darlık zamanında Allah'ın kendisine yetişmesini isteyen kimse, genişlik zamanında çokça dua etsin. Yani imtihana uğramadan önce, sıkıntılar gelmeden önce, henüz hayatımızda işlerimiz yolunda giderken Allah'a dua etmeyi de ihmal etmemeliyiz. İnsanın başına sıkıntı geldiği zaman insan dua eder. Yan yatarken, uzanırken, yolda yürürken, her halinde Allah'ım benden bu sıkıntıyı gider diye dua eder. Fakat Peygamber Efendimiz tamam bu zamanda dua edin ama bu tür durumlara düşmeden önce de Allah'ım ağır bir imtihana uğramaktan, büyük bir sıkıntıya uğramaktan, büyük bir hastalığa uğramaktan sana sığınırım, beni ve sevdiklerimi koru ya Rabbi şeklinde dua etmemizi Peygamber Efendimiz kendisi tavsiye etmektedir. Kendi hatalarımız, yanlışlarımız için, kusur ve günahlarımız için dua etmemizi, Allah'a sığınmamızı, ondan af dilememizi birçok hadis-i şerifinde ve dua örneklerinde Peygamberimiz bizlere anlatmakta ve göstermektedir. Yine bir başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki hiçbir tedbir Allah'ın kaderini önleyemez ama dua inmiş ve inecek her şeye yararlıdır, her şeye faydalıdır buyurmaktadır. Bela inerken dua onunla karşılaşır, kıyamet gününe kadar birbirleriyle kapışırlar buyurmuştur Peygamber Efendimiz ve böylece duanın aslında bir noktada da beddua ile, olumsuz yapılan dualar ile karşılaştığını, bizim o tür şeylerden kendimizi korumamız için de önemli bir unsur olduğunu bizlere hatırlatıyor. Şimdi diğer konumuza, yani asıl konumuz olan beddua konusuna giriş yapabiliriz. Beddua nedir? Beddua aslında Farsça kökünden gelen bed, yani kötü anlamındaki kelime ile Arapçadaki dua kelimelerinin birleşiminden oluşmuş. Beddua, kötü dua, kötü istek anlamına gelen bir kelimedir. Daha çok çaresiz olan, acı çeken, kötülüğe maruz kalan bir insanın rahatlamak, teskin olmak gayesiyle söylediği kötü düşünce ve dilekleridir. Anadolu'muzun çeşitli yerlerinde ah, bedat, ilenç, inkisar, kargış, karış, lanet gibi adlarla anıldığı da görülür. Beddua, Allah'tan kötü şeylerin olmasını istemek demektir aslında. İşte zulme uğrayan, haksızlığa maruz kalan bir kimsenin kendisine bu zulmü ve haksızlığı reva görenlere beddua etmesinin caiz olduğu belirtilmiştir. Bu konu gerek hadislerde ve gerekse Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de anlatılmaktadır. Birazdan da bu konuya değinmiş olacağız inşallah. Yani beddua etmek kötü bir şey midir, yanlış bir şey midir? Hayır, değildir. Eğer bir kişi zulme uğramışsa, haksızlığa maruz kalmışsa, kendisine bir kötülük yapılmışsa, bu zulmü, kötülüğü yapanlara karşı da o kişinin beddua etmesinin caiz olduğunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle, Peygamber Efendimiz de kendi uygulamaları ve sözleriyle bizlere göstermiştir. Tabii ki bunun da kendi içinde bazı şartları vardır. Öyle günlük bir dilde ağzımıza geldiği gibi ona buna lanet etmek, beddua etmek değil. Daha çok özel, gerçekten hak edilmiş bir durumda yapılan bedduaların kabul edileceği, Allah-u Teala tarafından buna izin verildiğini görmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde 148. ayet. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruyor ki, Allah kötü sözün alenen söylenmesini sevmez, ancak zulme uğrayanlar hariçtir. Kötü sözden burada kasıt nedir? Bir kişiye beddua etmektir. O kişinin kötülüğünü istemektir. Ve hemen Allah-u Teala bu sözün söylenebileceğini, fakat hangi şart altında söylenebileceğini bizlere bildiriyor ki, o da zulme uğramaktır. Yani bir insan tarafından bile bile açık bir şekilde kötülüğe uğramak, haksızlığa uğramak, o insan için yapacağımız beddualara izin vermektedir. Ve yine ayrıca Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın da Müslümanlara işkence etmek, Müslümanları öldürmek, haksız bir şekilde onlara zulmetmek, İslam dinine şiddet ve baskı yoluyla karşı koymak gibi kötülükleriyle tanınan bazı müşriklere beddua ettiğini ve bu bedduasının etkisini gösterdiğini bildiren hadiseler rivayetlerde vardır. Özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında müşriklerin önde gelenlerinden, yani İslam'a en çok zarar veren, Müslümanlara en çok zulmeden Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef gibi birkaç böyle müşrik kimse için beddua etmiştir ve raviler, yani sahabe-i kiram da Peygamber Efendimiz'in bu bedduasının kabul edilip bu kişilerin Bedir Savaşı'nda öldürüldüğünü, hak ettikleri cezayı aldıklarını bizlere bildirmektedirler. Neden Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu bedduayı yapmıştır ki kendisi aslında rahmet peygamberi olarak gönderilmiştir? Biz bu tarih kitaplarından görüyor ve anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz'in lanet etmiş olduğu bu kişiler gerçekten bilerek ve isteyerek haksız bir şekilde Müslümanlara zulmetmek, İslam'a zulmetmek, Peygamber Efendimiz'e zulmetmek hususunda çok aşırı bir şekilde ileri gitmişlerdir. Ve bu yaptıklarından da hiçbir zaman pişmanlık duymamışlardır ve yapmaya devam edeceklerine dair de sürekli yemin edip insanları da bu hususta teşvik etmişlerdir. Haksızlık yapmaya, zulmetmeye teşvik etmişlerdir. İşte dolayısıyla toplumun huzurunu bozan, insanların huzurunu, güvenliğini bozan bu insanlar karşısında Peygamber Efendimiz beddua etmiş ve savaş esnasında da bu insanlarla karşılaşıldığında bu insanlar hak ettikleri cezayı orada görmüşler deniliyor tarih kitaplarında. Yine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bir başka örnek verecek olursak, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen ülkesine vali olarak gönderiyor ve gönderirken de kendisine şu tavsiyelerde bulunuyor. Mazlumun duasından sakın, çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Ne demektir mazlumun? Yani mazlum nedir? Zulme uğramış, haksızlığa uğramış, kendisine bile bile kötülük yapılmış bir insanın duasından sakın. Yani kimseye kötülük yapma, bilerek kötülük yapma, haksızlık yapma. Eğer sen böyle bir şey yaparsan o kişi Allah'a dua eder ve onun duası da kabul olur ve sen bu işin sonunda zararlı çıkan kimse olursun. O yüzden haksızlıktan, zulümden, başkasına yanlış yapmaktan sakın, kendini koru. Böyle bir şey yapmaktan uzak dur. Her zaman adil, güvenilir ve dürüst bir insan, bir idareci olmaya çalış diyor Peygamber Efendimiz Hazreti Muaz bin Cebel'e. Yine başka rivayetlerde Peygamber Efendimizin misafirin duası, anne babanın evladı için yapacağı dua, adaletli devlet başkanı ve oruçlu kimselerin duası, mazlumun duasının kabul olacağı hususunda müminleri bilgilendirmiştir. Bu hususta insanları, müminleri, Müslümanları uyarmış, ellerinden geldiğince bu insanların güzel dualarının alınmasına, önem gösterilmesini, gayret gösterilmesini istemiştir. Ve Peygamber Efendimiz günlük yapmış olduğu dualarda da yine mazlumun duasına, bedduasına uğramaktan, mazlumun bedduasına uğramaktan Allah'a sığındığını kendisi ifade etmektedir. Yine altını çizerekten söylemek istiyorum ki, Hazreti Peygamber'den bu beddua ile ilgili konular veya beddua yaptığı durumlar çok az işitilen, en az işitilen sözlerden olmuştur. Bunun sebebi İslam ahlakında af etmek ve ihsan, yani iyilikle davranmak, adaletle davranmak çok önem verilen bir husustur. Yine bir kötülüğün karşılığı ancak dengi bir kötülüktür buyuruyor Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de. Bir kimse de bağışlar ve böylece iyilik yolunu tutarsa artık onu ödüllendirmek Allah'a düşer. Yani bu Şura suresindeki 40. ayet-i kerimede Allah-u Teala içinizden birisi bir kötülüğe uğradığı zaman aynı kötülükle kendisi ona karşılık verebilir. Bu birinci hakkımızdır. Birinci seçenek. İkinci yol nedir? Birisi size kötülük yaptı. Siz bu kötülüğü bağışlarsanız ve böylece iyilik, yani bağışlamak da bir iyiliktir. Böyle bir iyilik yaparsanız artık Allah-u Teala'nın size vereceği ödülü hak etmiş olursunuz. Bir ödülü hak etmiş olursunuz. Ama ne olur? Size yapılan bir kötülüğe siz de misliyle karşılıklı verdiğiniz zaman Allah-u Teala der ki size, artık sana yapılan kötülüğün karşılığını sen de verdin. Benim sana vereceğim herhangi bir şey yok. Ama ben seni affediyorum. Ben sana kötülük yapmayacağım dediğimiz zaman Allah-u Teala diyor ki sen bir iyilik yaptın. Sana yapılan kötülüğü kötülükle karşılık vermedin. Dolayısıyla senin iyiliğin bana ait ve ben seni mutlaka bir gün bir şekilde ödüllendireceğim buyuruyor. Tabii Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı her beddua kabul olunmuş mudur diye bir soru aklımıza gelebilir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu sorunun cevabının hayır, Peygamberimizin yaptığı her beddua kabul olmamıştır. Çünkü Peygamber Efendimiz Uhud Savaşı'nda yaşanan o sıkıntılardan sonra bu sıkıntıyı kendilerine yaşatan müşrikler için bedduada bulunuyor. Fakat Allah-u Teala, senin yapacağın bir şey yok. Allah ya onların tevbelerini kabul edecek ya da kendilerine kötülük ettikleri için onları azaba uğratacaktır. Ayet-i kerimesiyle yine Ali İmran suresi 128. ayet-i kerimede, yani ey peygamber, sen Uhud'daki müşrikler, savaştığınız müşrikler için beddua ediyorsun ama onların içerisinde gelecekte belki tövbe edecek olan insanlar olacaklar. İmana dönecek, Müslüman olacak, Müslümanlara ve insanlara faydalı olacak insanlar çıkacaktır. Dolayısıyla ben senin şu anda bu yapmış olduğun bu bedduanı kabul etmiyorum şeklinde mealinde açıklamasıyla verebileceğimiz bir ifade ile Peygamber Efendimizin bu bedduasının kabul edilmeyeceğini kendisine bildiriyor ve nitekim daha sonra da Uhud'da savaşan bazı müşrikler, bazı kafirler ne yapıyorlar? Peygamber Efendimiz'e gelerekten Müslüman olduklarını ifade edip İslam'a, Müslümanlara ve insanlara hizmet ediyorlar. Beddua ile ilgili iki Kur'an-ı Kerim'den iki hususu da vererek bu konumuzu burada belki tamamlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz üzere mübahele ayeti denen bir ayet-i kerime vardır. Âl-i İmran suresinin 61. ayet-i kerimesinde ki ayet-i kerime şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ حَاجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على kâzibîn. Mealen şöyle buyuruyor Allah. Artık sana bu ilim geldikten sonra kim seninle tartışmaya girerse de ki haydi gelin oğullarımızı ve sizin oğullarınızı, hanımlarımızı ve sizin hanımlarınızı ve bizzat kendimizi ve siz de kendinizi getirip sonunda gönülden Allah'a yalvaralım da bu konuda kim yalancıysa Allah'ın laneti onların üzerine inmesini dileyelim. Beddua dediği değerli kardeşlerimiz, değerli dinleyenlerimiz aynı zamanda Allah'ın lanetidir. Yani Allah'tan olumsuz bir şeyin karşı tarafın üzerine inmesini istemektir. Bu ayete konu olan olay şöyle anlatılmaktadır tarih kitaplarında. Necran Hristiyanlarından bir grup Peygamber Efendimiz, Hristiyan bir grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerekten Hazreti İsa'nın durumu hakkında tartışmaya başlıyorlar. Onlar Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu ve bir ilah olduğu hususunda inatla tartışıyorlar. Peygamber Efendimiz de Kur'an-ı Kerim'den ve diğer meselelerden örneklerle, delillerle bunun doğru olmadığını anlatmaya çalışıyor. Fakat günün sonunda Necran Hristiyanları bu hususta inatla durumu kabullenmek istemiyorlar ve en sonunda Peygamber Efendimiz'e ayet-i kerime geliyor, diyor ki onları buna davet et. Yani de ki tamam kardeşim, anlaşamıyor muyuz? O zaman ben kendimi, ailemi, sevdiklerimi getireyim. Siz de kendiniz, aileniz, sevdiklerinizi getirin. Karşılıklı olarak diyelim ki, karşılıklı bir lanetleşme yapalım. Eğer bizim söylediklerimiz doğruysa Allah'ın laneti sizin üzerinize olsun. Eğer sizin doğruluklarınız, söyledikleriniz doğruysa Allah'ın laneti bizim üzerimize olsun şeklinde karşılıklı birbirimizi lanetleyelim ve bakalım sonuç ne olacak gibi bir aslında meydan okumaya davet ediyor. Necran Hristiyanlar diyorlar ki biz bu konuyu kendi aramızda bir görüşüp danışalım. Ve gidiyorlar. Peygamber Efendimiz bu arada gidiyor. Hazreti Ali'yi, kızı Hazreti Fatıma annemizi, torunları Hasan ve Hüseyin'i alıp yanına getiriyor. Ben hazırım diyor. Necran Hristiyanları da kendi aralarında görüşme yaptıktan sonra gelip Peygamberimize diyorlar ki tamam diyorlar, biz bu lanetleşmeye girmek istemiyoruz. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Biz size cizye vererekten sizin yönetiminiz altına girmeyi kabul ediyoruz. Peygamber Efendimizin daha sonra bu insanlar için eğer bunlar bu lanetleşmeyi kabul etselerdi Allah-u Teala onları helak edecekti buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de ikinci olaraktan bu lanetleşmeyle ilgili karşı tarafı Allah'ın belasını, Allah'ın kötü bir cezalandırmasını istemekle ilgili bir diğer husus da karı koca hakkındaki bir olaydan dolayıdır. Bu da Nur suresinde geçen bir olaydır. Nur suresinin 4. ve 5. ayetleriyle ilgili. Orada bir koca veya bir kadın eşinin bir başkasıyla zina ettiğini gözleriyle görse ve bunu ispatlayacak şahit bulamasa ne olacak, ne yapması gerektiği hususunda bir açıklık getiren bir ayet-i kerime. Nitekim böyle bir olay Peygamberimiz zamanında da yaşanıyor. Adamın bir tanesi geliyor ve eşi hakkında diyor ki eşim beni aldatıyor, başkasıyla zina yaparken onları gördüm. Kadını çağırıyor Peygamberimiz, kadın bunu inkar ediyor, reddediyor. Dolayısıyla başka bir şahit de yok, ne yapılacak? Bu ayet-i kerime iniyor, diyor ki ayet-i kerimede konu 6. ve 7. ayetlerde anlatılıyor. Mealen eşlerine zina suçu isnat edip de kendilerinden başka şahitleri bulunmayan kocalara düşen, gerçekten doğru söylediklerine dair her defasında Allah adına yemin ederek 4 kez şahitlikte bulunmalarıdır. Yani 4 defa Allah adına yemin edip ben doğruyu söylüyorum demesidir. Beşincisinde ise eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun diye yemin edecektir. Önce koca bu şekilde yemin ediyor. Daha sonra kadın da aynı şekilde 4 defa Allah adına yemin ederekten doğru söylediğini, 5.sinde de eğer yalan söylüyorsa Allah'ın lanetinin kendisi üzerine olmasını istediğini ifade eden yemini yapıyor. Peygamber Efendimiz çağırıyor bu kişiyi, aynı şekilde bu yeminleri yaptırıyor ve daha sonra diyor ki artık bu yeminle siz boşanmış oluyorsunuz, birbirinizden ayrılmış oluyorsunuz, yani boşanma gerçekleşmiş oluyor. Sonuç olarak ayet ve hadis-i şeriflerde gördüğümüz üzere bir insanın bedduada bulunması belirli şartlara bağlıdır. O şartlar nedir? Bir insanın mazlum olmasıdır. Gerçekten haksızlığa uğraması, zulme uğraması, yanlışa uğraması demektir. Dolayısıyla öyle bir durumda bir kişi başkası adına böyle bir duada, bedduada bulunabilir mi? Elbette ki bulunabilir. Ve bu beddua yaptığı kişi veya bedduası kabul olur mu? Mazlumun duasından sakının buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla mazlumun yapacağı bedduanın Allah tarafından da kabul edileceğini bizlere haber veriyor. Rabbim bizleri beddua edenlerden veya beddua edip de beddua alacak duruma düşmekten, başkasına haksızlık, zulüm, kötülük yapmaktan korusun. Başkasının duasını alanlardan, başkasına iyilik edenlerden, kötülükle karşılaştığında da af yolunu seçip Allah'ın ödülünü isteyen kullarından eylesin.
2: Hocam peki beddua geri döner mi? Bedduanın sonuçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
3: Tekrar merhaba Sayın Hasan Hocam ve değerli dinleyicilerimiz. Birinci bölümde evet açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim ve hadisler çerçevesinde bedduanın varlığına ve nasıl çalıştığına, nasıl işlediğine dair örneklerle açıklamalarda bulunmaya gayret gösterdik. Bu bölümde de şimdi eğer bir kişi bedduada bulunur ve bedduası tutmazsa geri döner mi? Bedduanın sonuçları nelerdir? Bu hususlardan elimizden geldiğince bahsetmeye çalışacağız. Birinci bölümde de bahsettiğimiz üzere bedduada bulunmanın belirli şartları vardır. Yani kişi öyle rastgele Allah senin belanı versin, Allah senin cezanı versin, Allah seni şöyle yapsın, böyle etsin gibi ifadeleri önüne gelen herkese kullandığında bu yapmış olduğu dua veya bedduanın daha doğrusu diyelim tutup tutmamasıyla ilgili durum nedir? Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz'in hadislerinde ve günlük hayatta karşılaştığımız olaylarda bunun karşılığı nedir? Nasıl olacaktır? Bununla ilgili inşallah bu bölümde de elimizden bir şey geldiğince bir şeyler söylemeye gayret edeceğiz. Değerli dostlar, beddualar ve lanet sözleri otomatik bir alışkanlık haline ağzımıza gelen otomatik bir şekilde söylenmemeli. İnsan böylesi bir alışkanlıktan önce kendisinin zarar görebileceği bilincinde olmalıdır. Çünkü lanet etmek ile beddua etmek her ne kadar aynı şeyler olmasa da hadislerde lanet etmenin lanet edene dönebileceğinden bahsedilir. Yani birisine lanet ediyor bir kişi fakat o kişi de öyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla o lanet ne olur? Laneti yapan kişiye geri döner. Dolayısıyla bu hususlarda çok dikkatli olmamız lazım. Beddua da aynıdır. Birisine beddua edecek ama nedir? Beddua ettiği durum gerçekten doğru bir durum değil, gerçek bir durum, haklı bir durum değil. O zaman ne olur? Beddua kişinin kendisine geri dönüp o bedduadan kendisi etkilenecektir. Nitekim Peygamber Efendimizin bir hadisinde hatırladığım kadarıyla şöyle buyuruyor ki siz birisine dua ettiğiniz zaman Allah'ın melekleri de her zaman sizinle beraber olduğu için onlar da Allah'ım aynısından kat kat bu kişiye de nasip et. Yani ben birisine dua ediyorum ya Rabbi bu kardeşimize sağlık, sıhhat, afiyet ver. Bu kardeşimize geniş rızık ver dediğim zaman melekler de ya Rabbi bu kişinin duasını kabul edip kat kat fazlasını da bu dua edene ver diye dua eder. Şimdi dua ettiğiniz zaman, beddua ettiğiniz zaman birisine, o tarafta söylediğiniz kişiye beddua ettiğiniz kişide böyle bir özellik yok. Ne olacak? O zaman durum size geri dönecek. Melekler de diyecek ki herhalde bu kişiye de aynısını ver ya Rabbi. Çünkü niye? Haksız bir şekilde karşı tarafa ithamda bulunuyor. Ha bu durumda belki akla gelecek olan şey şudur. Ya ben birisine beddua ediyorum. Benim canımı çok yaktı. Fakat o kişinin masum olup olmadığı hususunda benim haberim yok. Bana göre o kişi suçlu. Bana zulmeden o. Dolayısıyla ben de ona beddua ediyorum. Fakat meğerse işin arkasında o kişi masum. Ama benim bundan haberim yok. Peki bu durumda da beddua bana döner mi? Bu durumda tabii ki beddua bize dönmez. Biz bilmediklerimizden sorumlu değiliz. Ama burada önemli olan elimizden geldiğince olayı iyice öğrenmek, iyice araştırmak, bize zulmedenin gerçekten kim olduğunu doğru ve haklı bir şekilde ortaya çıkartmakla da biz sorumluyuz. Bütün araştırmamızı, gayretimizi gösterdik, yaptık ama buna rağmen yanlış bir kişiye beddua ettik. Elbette ki ne olur bu durumda? O bedduanın herhangi bir ne o kişiye etkisi ne de bize geri dönmesi söz konusu olmaz. Ayrıca beddua edilirken haşa Allah-u Teala'nın da işine karışmamak, yani onun kontrolünde olan olayları yönetmemek, onlara müdahale etmemek gerekir. Nasıl yani? Mesela Allah sana cennet yüzü göstermesin, Allah seni cehenneminden çıkarmasın gibi veya Allah sana tövbe nasip etmesin gibi bir bedduada bulunmak nedir? Doğru değildir. Niye? Çünkü o konu Allah-u Teala'nın kendisiyle ilgili olan, kendisinin kontrol ettiği veya kişinin iradesiyle ilgili olan bir durum söz konusudur. Nasıl ki Allah Peygamberimizin Uhud'daki müşriklere yapmış olduğu bedduayı kabul etmedi. Çünkü onların içerisinden tövbe edenler olabilir. Tövbesini kabul ederim dedi Allah-u Teala. Dolayısıyla bizim de bir kişi için Allah sana cennet nasip etmesin, sana tövbe nasip etmesin gibi bir bedduamız nedir? Boştur. Karşılığı olmayan bir bedduadır. O kişi bir gün belki farkına varır. Allah'a tövbe eder. Yanlışlarından, günahlarından af ve mağfiret diler. Hatta bize yapmış olduğu yanlışlardan, kötülüklerden, zulümlerden gün gelir, af diler, özür diler, hatasını telafi etmek için bize yalvarıp durabilir. Dolayısıyla bu tür dualar, yani ahirete yönelik beddualarla ilgili konulardan uzak durmamız gerektiği, bunların kabul olunmayacağını bilmemiz gerekiyor. Sonuçta dua, beddua ile ilgili olarak farklı boyutların ve sonuçların olduğunu şu maddeler halinde kısaca özetleyebiliriz. Birincisi, beddua etmek veya bir insana Allah tarafından bir zarar ulaşmasını istemek bazı özel durumlarda makuldür, geçerlidir. Ancak bu husus bir denge içerisinde ele alınıp uygulanmalıdır. Dengesizce alışkanlık haline getirilmemeli. Ağzımıza otomatik olarak gelen her bedduayı hemen söylemek, yapmak kesinlikle doğru değildir. Bu bize ve ailemize de geri dönebilir. Allah-u Teala bu duruma düşmekten bizleri ve sizleri muhafaza eylesin inşallah. Bir ikincisi, özel durumlarda özel insanlar tabii ki özel bir muameleyi hak ederler. Ne demek istiyoruz? Yani bir insan düşünelim ki gerçekten Allah-u Teala'ya imanıyla çok güzel, ibadetiyle, hayır hasanatıyla, ailesine, çevresine göstermiş olduğu önem, özen, ihtimam, yardım ve dostluklarla gerçekten çok sevilen bir kişi. Dolayısıyla bu kişinin Allah nezdinde de değerli bir yeri olacaktır. Bu kişinin yaptığı hem dualar hem de beddualar kabul olma ihtimali yüksektir. Peki bunun dışında, bunun tam tersi bir zıttı olan durumda bir kişi hiç dinle alakası yoktur, ibadetle alakası yoktur, iyilikle alakası yoktur. Buna rağmen yine bir bedduada bulunursa bedduası kabul olur mu? Eğer bu kişi bir haksızlığa uğramışsa ve bu zulme, bu haksızlığa uğrayan kişi hakkını hiçbir şekilde alamıyorsa, bu kişi de beddua ettiği zaman Peygamber Efendimizin de hadisinde buyurduğu gibi mazlumun duasından sakının, onunla Allah arasında perde yoktur. Dolayısıyla o kişi de Allah'ın kuludur. Her ne kadar ibadeti olmasa da, ne bileyim işte İslam'la bir bağlantısı olmasa da o kişi de Allah'ın kuludur. Onun yapacağı bedduanın tutmayacağını kimse söyleyemez. Bir üçüncü husus, yine beddua ettiğimiz kişiye beddua konusu veya lanet insana geri döner mi? Yapan kişiye bunlar beddua ve lanet geri döner mi? Dediğimiz gibi Peygamber Efendimizin bir hadisini burada yine hatırlatalım. Eğer bir kişi karşısındaki insana sen kafirsin derse, bu söz iki kişiden birisine aittir. Eğer söylediği söz karşıdaki insan gerçekten kafir olmuşsa o söz ona gider. Ama eğer o kişi kafir olmamış veya kafir değilse o söz onu söyleyene geri döner, onu söyleyen kafir olur. Dolayısıyla bizler de burada dikkatli olmalı, gerekli araştırmalarımızı iyi yapmalı. Kime lanet ettiğimizi, kime beddua ettiğimizi gerçekten iyi bilmeli ve araştırmalıyız. O durumdan sonra yapılacak olan beddua tabii ki artık yerine ulaşacaktır. Ama eğer kasten bilerek haksızlıkla, yalanla, iftirayla birisine bile bile beddua ediyorsak, bile bile yanlış bir şekilde lanet ediyorsak bilelim ki o lanet, o beddua kesinlikle ve kesinlikle geri bize dönecektir. Allah muhafaza. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kendinize beddua etmeyiniz, çocuklarınıza beddua etmeyiniz, mallarınıza beddua etmeyiniz. Dileklerin kabul edildiği bir zamana denk gelir de Allah bedduanızı kabul ederse eğer siz kendinize beddua etmişseniz siz kendiniz zarar görürsünüz. Çocuklarınıza beddua ederseniz çocuklarınız zarar görürse yine siz üzülürsünüz. Mallarınıza beddua ettiğiniz zaman onların kaybından, zarara uğramasından bir şekilde yine insanın kendisi ne olur etkilenecektir. O yüzden beddua ettiğimizde gerçekten 10 kere, 20 kere düşünüp ona göre bedduada bulunmalıyız veya bedduadan uzak durup onun yerine Allah'a dua edip Allah'a sığınmak belki en doğrusu ve en iyi olanıdır. Değerli dinleyenlerimiz, son olaraktan da şunu söyleyebiliriz ki dördüncü olarak beddua etmenin veya birisine lanet etmenin Allah-u Teala'nın o konudaki hükmüne karışma ihtimali de bulunmaktadır. Her dua için değil, beddua veya lanet etme için geçerli olabilecek özel bir durumun olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Yani kişinin işte sana cennet nasip olmasın, sana iman nasip olmasın gibi beddualarda bulunmak ahirete yönelik, kişiyle Allah arasındaki olan ilişkilere yönelik bedduaların ve lanetlerin yerinin olmadığını, daha çok kişinin kendisiyle ilgili uğramış olduğu haksızlık durumu ve derecesiyle ilgili bedduada bulunabileceği, lanetlerde bulunabileceğini Kur'an-ı Kerim ve hadisler çerçevesinde görmüş olduk, anlamaya çalıştık. Dolayısıyla beddua konusuna çok fazla kendimizi alıştırmamalıyız. Ama elbette ki çok büyük bir zulüm, çok büyük bir haksızlık, bir savaşa, bir mazlumiyet durumuna dünyanın bugün birçok yerinde çok açık bir şekilde görüyoruz. O insanların yapmış oldukları beddualar elbette ki bir gün mutlaka karşılıklarını bulacaktır. Haksızlığı yapan her insan hem dünyada hem de ahirette Allah'ın lanetiyle karşılaşacak. Hak ettiklerini bir gün mutlaka bulacaklardır. Rabbim bizleri dua edenlerden, kötülüğe uğradığında Rabbimizden sabrını ve en güzel şekilde ecrini görebilen kullarından olmayı nasip eylesin. Cumanız mübarek, ömrünüz hayırlı ve bereketli olsun değerli dostlar.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
0: İlmihal Vakti. Soralım, öğrenelim.
3: İlmihal Bilgileri. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Fetvalar Kitabı. Soru: Namaz ibadeti Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önce de var mıydı? Kısaca cevap: Evet, vardı. Kur'an'da Hazreti Muhammed'den aleyhisselam önceki peygamberlerin de namaz ibadetiyle mükellef kılındıkları belirtilmektedir. Örneğin Bakara 83. ayet, Yunus suresi 87. ayet, Hud suresi 87. ayet, İbrahim suresi 37. ve daha pek çok ayet-i kerimede. Ayet-i kerimelerden namaz ibadetinin sadece Hz. Muhammed aleyhisselam ümmetine has olmayıp önceki ümmetlerde de var olduğu anlaşılmaktadır. Yine aynı şekilde önceki ümmetlerin namazlarında da kıyam, rükû ve secde gibi temel rükunların var olduğu bildirilmekle birlikte namazın kılınışına dair, yani içeriğinde neler okunduğuna dair detaylı açıklamalar mevcut değildir. Dolayısıyla kısaca namaz ibadetinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile değil, daha önceki peygamberler zamanından da olduğunu söyleyebiliriz. Soru: namaz kılmamanın mazereti olabilir mi? Değerli dostlar, bilindiği gibi namaz, dinimizin yapılmasını emrettiği ibadetlerin en önemlisi namazdır. Kelime-i şehadetten sonra İslam binasının üzerine kurulduğu 5 esastan biridir. Akıllı ve ergenlik çağına ulaşan her Müslümanın namaz kılması farzdır. Terk edilmesi ve geciktirmeyi caiz kılan meşru bir mazeret bulunmaksızın vaktinde eda edilmeyip kazaya bırakılması günahtır. Namaz, uyuya kalmak, unutmak ve baş ile de olsa ima ile kılamayacak kadar hasta olmak gibi meşru bir mazeret bulunmadıkça kazaya bırakılmamalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz uyuya kalır veya unutur da bir namazı vaktinde kılamaz ise uyandığı veya hatırladığı vakit kılsın buyurmuştur. Meşguliyeti çok olmak, aile fertlerinin geçimini sağlamak için yapılan çalışma ve yolculuk gibi durumlar namazın ertelenmesi için özür sayılmaz. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor: öyle adamlar vardır ki onları ne bir ticaret ne bir alışveriş, Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyabilir. Onlar dehşetinden kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar. İşverenin veya iş yerinde sorumluluk alan kimsenin namaz kılmak isteyen işçilerine cuma namazını ve 5 vakit namazı kılabilme imkanını sağlaması gerekir. Ancak çalışanın da işini aksatmaması ve iş disiplininin korunması açısından işverenin veya amirlerin iznini alması uygun olur. İzin verilmemesine rağmen kılınan namaz geçerlidir. Namaz kılma imkanı bulunmayan bir yerde çalışan kimsenin bu imkanı bulabileceği bir iş araması uygun olur. Eğer çalışanlar aramalarına rağmen başka bir imkan bulamazlar ise öğle ile ikindiyi ya ikindiyi öne alarak öğle vaktinde ya da öğleyi geciktirerek ikindi vaktinde, akşam ile yatsıyı da yatsı vaktine geciktirerek veya yatsıyı akşam vaktine alarak, ki buna biz cem etmek, birleştirmek diyoruz, bu şekilde kılabilirler. Fakat bunun bir zaruret hükmü olduğunu hatırdan çıkartmayacağız. Soru: namazların rekat sayıları ve kılınış şekilleri neye göre belirlenmiştir? Değerli dinleyenler, ibadetlerle ilgili hususlar Kur'an'da genel olarak emredilmiş, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasıyla belirgin hale gelmiştir. Kur'an'da namazların belli vakitlerde farz kılındığı, örneğin Nisa suresinin 103. ayeti gibi ve kıyam, kıraat, rükû, secde gibi bir takım rükünlerinin olduğu bildirilmiş. Söz konusu ibadetin ayrıntıları ve namaz içerisinde yapılması gereken diğer davranışlarla ilgili hususlar Hazreti Peygamber aleyhisselamın sünneti ile sabit olmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim'de namazın belirli vakitlerde kılınacağı ve namazda hangi hareketlerin yapılacağı anlatılmıştır. Bunların detayları ise Peygamber Efendimizin sünnetiyle bize kadar ulaşmıştır. Bütün bunların bir ifadesi olarak da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, beni namazı nasıl kılarken gördüyseniz siz de öyle kılınız buyurmuştur. Buna göre namazla ilgili genel hüküm, rükün ve şartlar Kur'an'la, bunlara ilişkin detaylar ise Peygamber Efendimizin yaşantısıyla belirlenmiştir.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
0: Minberden müminlere haftanın hutbesi.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره. صدق رسول الله فيما قال. Aile olmak. Muhterem Müslümanlar, kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Ayeti kerimesinde ifade edildiği üzere ilahi rahmetin yeryüzündeki tecellilerinden biri de ailedir. Aziz müminler, aile İslam'ın ilkelerini belirlediği nikah akdiyle kurulan huzur ve muhabbet yuvasıdır. Sıkıntıların birlikte omuzlandığı, kederlerin paylaşıldığı, sevinçlerin çoğaltıldığı huzur ocağıdır. Aile bizleri günahlardan uzak tutan güvenli bir sığınaktır. Milli ve manevi değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmamıza vesile olan bir müessesedir. Değerli Müslümanlar, aile olmak sadece aynı mekanı paylaşmak değildir. Aile olmak, dünyayı da ahireti de cennete çevirmek için el ele verebilmektir. İyi günde olduğu gibi kötü günde de birlik ve beraberliği güçlü kılabilmektir. Aile olmak, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğini hayatımıza yansıtabilmektir. Onun gibi elinden ve dilinden emin olunan güvenilir bir eş olabilmektir. Kızını ayakta karşılayıp yerini ona ikram eden vefakar bir baba olabilmektir. Namazdayken omuzlarına çıkan torunlarının oyunlarını bozmamak için secdesini uzatan müşfik bir dede olabilmektir. Yetim ve öksüzlere hamilik yapan, kimsesiz çocuklara aile sıcaklığını hissettiren merhametli bir insan olabilmektir. Kıymetli müminler, her geçen gün aile değerlerimiz örselenmekte, evlilikler külfetli hale getirilmekte, bekarlık ve evlilik dışı hayat teşvik edilmektedir. İnancımızda rızkın Allah'a ait olduğu vurgulanmasına rağmen çocuk sahibi olmanın hayatı zorlaştırdığı söylemleri günden güne artmaktadır. Halbuki devletlerin geleceği ailenin kurulmasına, korunmasına...
4: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
5: The following program is in Dinka.